0: sessiz aldım dünyayı.
1: Dinleyebileceğin en güzel şarkıları senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz.

şeyde yüzü yok, çöllerde sürün. Yalancı aşklarda herkes bir ürün. Yürü baba aşkımı görmezsem körüm. Elini tutmazsam her gün bir ölüm. Kalbime geçmez bir çift

Dinleyebileceğin en güzel şarkıları senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz. Burası İstanbul FM.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın. 1 Ekim 20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Reklamlar.
1: Sistem dondu, online satışım durdu.
2: Tamide çözülsün.
1: Nasıl?
2: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
1: Büyüksün.
2: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
1: Tami.
2: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
1: Yürü be Tami.
3: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
6: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlayın.

4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar Ziraat Katılım

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.

0: başlıyor.
1: Yepyeni bir hafta sonu ve yepyeni bir Top 10 listesi İstanbul FM'de başlayan program. Hepinize sevgiler, selamlar sevgili dinleyiciler. Yepyeni bir Top 10 listesine hepiniz hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi cumartesi ve pazar günleri saat 13'te İstanbul FM'de geçtiğimiz hafta en çok çalan, en çok istek alan ve en çok oy alan 10 şarkıyı arka arkaya sıralıyoruz. Yalçın Alıcı mikrofon başında bir saat boyunca da beraber olacağız. Türkiye'nin en iyi 10 şarkısını dinleyeceğiz. Hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta listemize baktığımız zaman inişler, çıkışlar ancak yeni bir giriş yok. Bilginiz olsun sevgili dinleyiciler. Acaba bu hafta İstanbul FM Top 10 listesinde zirvede olan şarkı ya da şarkıcı hangisi? Aynı mı kaldı, değişti mi? Onu merak ediyorsanız burada kalmanız yeterli sevgili dinleyiciler. Ve ilerleyen dakikalarda da ne yapacağız? Top 10 listesiyle alakalı hatırlatmalarımızı sizlere yapacağız. Bir kez daha hoş geldiniz ve 10 numarayla listemize başlıyoruz. Bu hafta Top 10 listesinde 10 numaraya baktığımız zaman artık bu hafta listemize veda eden bir ismi görüyoruz. Geçtiğimiz hafta 8 numarada dinlemiştik kendisini. Bu hafta 2 basamaklık gerileme kaydetti ve Top 10 listesinde en sona 10 numaraya yerleşti. Sıladan bahsediyorum, Hayran şarkısıyla Sıla bu hafta İstanbul FM Top 10 listesine 10 numaradan veda ediyor.
0: 10 numara. 10 numara.

0: İstanbul FM Top 10 devam edecek. Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklamlar.
2: Sistem dondu, online satışım durdu.
3: Tami de çözülsün.
2: Nasıl?
3: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
2: Büyüksün.
3: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibi ne kısaltılmışı? Söyle.
2: Tami.
3: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
2: Yürü be Tami.
4: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
5: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
9: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
10: Şahane Yaz Festivali ile kazanacağın çok şey var. Seçili ürünlerde yapacağın alışverişlere 5000 liraya varan anında indirim MediaMarkt'ta. Üstelik %10 Club puan hediye. Sen de MediaMarkt'a gel. Şahane Yaz Festivali indirimlerini kaçırma. Son gün 13 Temmuz. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
11: MediaMarkt. Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
0: İstanbul FM Top 10 devam ediyor.

0: devam ediyor.
1: Radyolarını yeni açanlar için hepiniz hoş geldiniz. İstanbul FM'de Top 10 listesi başlayan ve devam eden program Yalçın Alıcı mikrofon başında. Türkiye'nin en iyi 10 şarkısını arka arkaya sıralıyoruz ve zirvedeki şarkıya da ilerlemeye devam ediyoruz. Bu hafta 10 numarada Sıla vardı. Hayran şarkısıyla geride bıraktık. Ve geliyoruz listemizin 9 numarasına. Bu hafta 9 numaraya baktığımız zaman geçtiğimiz hafta 10 numaradan listemize giriş yapan bir ismi görüyoruz. Sizlerden de beğeni toplamaya başladı. Hatta oy da almaya başladı. Geçen haftadan bu haftaya bir basamaklık yükseliş kaydeden Rain Man. Yepyeni bir Tarkan bestesi. Sen Var Ya şarkısıyla beğeni topluyor. Ve tabii ki bu haftada Top 10 listesinde 9 numarada dinleyeceğiz kendisini. Ancak şarkısını dinlemeden önce Rain Man sevenler için de hemen söyleyelim. 17 Temmuz Cuma günü İzmir'de olacak ve bu güzel şarkılarını orada sizler için seslendirecek diyelim. Ve Rain Man Sen Var Ya bu hafta 9 numarada.
0: 9 numara. 9 numara.

ediyoruz. Bu haftanın 8 numarasına geldik ama bu haftanın 8 numarasını dinlemeden önce sevgili dinleyiciler hemen hatırlatalım. Biliyorsunuz Top 10 listesinde beğendiğiniz isim ve şarkıyı sizler zirveye oylarınızla taşıyabilirsiniz. Bunu WhatsApp'tan mesaj göndererek yapabiliyorsunuz. 0544 886 1886 WhatsApp numaramız. Top 10 listesinde beğendiğiniz şarkı ya da şarkıcının adını yazın. Yanına Top 10 yazdıktan sonra mesajınızı oy olarak gönderin ve bunlar değerlendiriliyor. Bilginiz olsun ve sizin oylarınızla da beğendiğiniz şarkı ya da isimler zirveyi tabii ki zorluyorlar. Bilginiz olsun, bu hatırlatmayı bir kez daha yapalım diyelim ve geldik bu haftanın 8 numarasına. Bu hafta 8 numarada düşüş gösteren Derya Ulu'yu görüyoruz. Geçtiğimiz hafta kendisini 7 numarada dinlemiştik Hani isimli şarkısıyla. Ancak bu hafta bir basamaklık gerileme kaydetti ve İstanbul FM Top 10 listesinde haftayı 8 numarada kapatıyor. 8 numara. 8 numara.

0: devam ediyor.
1: İstanbul FM Top 10 listesindeyiz. Geçtiğimiz hafta İstanbul FM'de en çok çalan, en çok istek alan 10 şarkıyı arka arkaya sıralıyoruz. Ve geliyoruz listemizin 7 numarasına. Bu hafta listemizde 7 numarada yükselişte olan bir ismi dinleyeceğiz. Birazdan sevgili dinleyiciler, belki de Top 10 listesinin en iddialı isimlerinden ve şarkılarından biri. Geçen hafta listemize 9 numaradan giriş yapmıştı ve sizlerden gelen oylarla da bu hafta 2 basamaklık bir yükseliş kaydetti. Berkay, Aslanlar Doğuyor isimli şarkısıyla, hareketli ve tam bir yaz şarkısıyla Top 10 listesinde yükselişine devam ediyor ikinci haftasında ve bu hafta kendisini 7 numarada dinleyeceğiz.

0: İstanbul FM Top 10 devam edecek.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklamlar.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: inan, gelsin Sütaş Ayran. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. İstanbul FM Top 10 devam ediyor.

0: devam ediyor.
1: İstanbul FM'de keyifli bir hafta sonu her cumartesi ve pazar günü saat 13'te Top 10 listesinde beraber oluyoruz. Türkiye'nin en iyi 10 şarkısını arka arkaya sıralayıp zirveye doğru tırmanıyoruz sevgili dinleyiciler. Bu haftanın 7 numarasında Berkay vardı. Aslanlar Doğuyor şarkısıyla geride bıraktık ve geldik listemizin 6 numarasına. Bu hafta 6 numaraya baktığımız zaman aslında zirveyi çok zorlayan isimlerden ve şarkılardan biriydi. Ancak zorlamasıyla kaldı, zirve sahibi olamadı ve sonraki haftalarda da düşüş göstermeye devam etti. Geçtiğimiz haftada listemizin tam ortasındaydı. 5 numarada dinledik kendisini. Bu hafta bir basamaklık gerileme daha kaydetti ve haftayı 6 numarada kapatacak. Kim bu isim? Sezen Aksu ve şarkısı Aşk Dansı.

0: devam ediyor.
1: Top 10 listesinde listemizin tam ortasına geldik. Listemizi yarıladık artık. Birazdan bu haftanın 5 numarasını dinleyeceğiz. Ancak her zaman yaptığımız gibi geride bıraktığımız 5 şarkıyı şöyle kısaca bir hatırlayalım. Bu hafta 10 numarada artık listemize veda edecek olan bir ismi dinledik. Sıla ve şarkısı Hayran.
0: 10 numara. 10 numara.

Ve geldik İstanbul FM Top 10 listesinde 5 numaraya. Bu hafta 5 numaraya baktığımız zaman aslında 3 numaraya kadar yükselmişlerdi ve 3 numaradan biraz zirveye el sallıyordu. Yani belki de zirvenin yeni sahibi olabilirlerdi ancak olamadılar. Bu hafta düşüş göstermeye de devam ettiler. Yonca Lodi ve Murat Güneş ikilisinden bahsediyorum. Geçtiğimiz hafta da kendilerini 4 numarada dinlemiştik. Bu hafta da bir basamaklık gerileme kaydettiler. İncir Ağacı şarkılarıyla İstanbul FM Top 10 listesinde bu haftayı 5 numarada kapatıyorlar. 5 numara. 5 numara.

0: devam ediyor.
1: İstanbul FM'de Top 10 listesinde zirveye doğru ilerlemeye devam ediyoruz. Zirveye de çok az bir zaman kaldı diyebiliriz aslında. Ve geldik listemizin 4 numarasına. 4 numaraya da baktığımız zaman zirve için iddialı, güçlü bir aday diyebiliriz. Geçtiğimiz hafta 6 numarada dinlemiştik kendisini ve bu haftada yine en iyi çıkış sergileyen isimlerinden biri oldu. Elif Buse Doğan sevgili dinleyiciler, Yangın Yeri isimli şarkısıyla beğeni toplamaya devam ediyor ve sizlerden de epey bir oy aldı. Sizlerden gelen oylarla da bu hafta iki basamaklık yükselişle Top 10 listesinde 4 numarada.
0: 4 numara. 4 numara.

0: Ve İstanbul FM Top 10 listesinde geldik ilk 3'e. İlk 3'e baktığımız zaman da orada bir hayli fazla hareketlilik var. Ve zirvedeki şarkı hangisi? Onu hep beraber birazdan göreceğiz. Ve geliyoruz bu haftanın 3 numarasına. Bu hafta 3 numaraya baktığımız zaman her zaman söylediğim bir şeyi bu hafta da söyleyeceğim. Mabel Matiz hayranlarının gözü yaşlı diyebiliriz. Tam 3 haftadır Top 10 listesinde zirvedeydi. Hiç kimseye kaptırmamıştı ta ki bu haftaya kadar. Geçen hafta 1 numarada dinlediğimiz Mabel Matiz Dağılıyorum Olaysız şarkısıyla 2 basamaklık gerileme kaydetti ve Top 10 listesinde haftayı 3 numarada kapatacak. Ancak hayranları için de bir konser haberi verecek olursak 25 Temmuz'da Cumartesi günü İstanbul'da Harbiye'de olacak diyelim ve kendisini 3 numarada dinleyelim.
1: 3 numara. 3 numara.

0: İstanbul FM Top 10 listesi bütün hızıyla devam ediyor. Yalçın Alaca mikrofon başında her cumartesi ve pazar günü saat 13'te yayındayız sevgili dinleyiciler. Türkiye'nin en iyi 10 şarkısını arka arkaya dinliyoruz. Bu haftanın 3 numarasında Mabel Matiz vardı. Dağılıyorum olaysız şarkısıyla 3 haftadır da zirvedeydi. Demek ki zirvedeki şarkı ve isim değişti. Acaba bu hafta zirveye yerleşen yeni şarkı ve isim ne? Onu birazdan hep beraber göreceğiz diyelim ve gelelim bu haftanın 2 numarasına. Bu hafta 2 numaraya baktığımız zaman zirveye ortak olan ve zirve içinde en güçlü adaylardan biri. Blok 3 Kayıp Kalp şarkısıyla geçtiğimiz hafta 3 numarada dinlemişti kendisini ve bu hafta sizlerden gelen oylarla da bir basamaklık yükseliş kaydederek zirveye ortak oldu. Zirvenin yeni sahibi olur mu, olmaz mı onu ilerleyen haftalarda hep beraber göreceğiz. Bu arada yurt içi ve yurt dışı konserleri bütün hızıyla devam ederken hemen söyleyelim hayranları için 18 Temmuz Cumartesi günü de Antakya'da olacak, açık havada olacak ve bu güzel şarkıları oradaki hayranları için seslendirecek diyelim. Ve 2 numara Blok 3 Kayıp Kalp.
1: 2 numara. 2 numara.

0: arası.
1: Reklamlar.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
3: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
0: Reklam.
1: İstanbul FM Top 10 devam ediyor.
0: İstanbul FM Top 10 devam ediyor.
4: İstanbul FM'de Top 10 listesinde geldik bu haftanın bir numarasına. Ancak bu haftanın bir numarasını dinlemeden önce geride bıraktığımız 4 şarkıyı şöyle kısaca bir hatırlayacağız. Bu hafta 5 numarada Yonca Lodi ve Murat Güneş ikilisi vardı. Şarkıları İncir Ağacı.
0: 5 numara.
5: 5 numara.
6: Zindana çevirdin gittin evimi ocağımı.
4: Listemizin 4 numarasında zirveye için iddialı isimlerden biri Elif Buse Doğan vardı. Şarkısı Yangın Yeri.
0: 4 numara. 4

0: Spotlight'sız şarkısıyla bu hafta 3 numaradaydı.
1: 3 numara.
2: 3 numara. Ara sıra gel bize, gel de bir kal. Aralı bu pencere, gökte şimal.
0: Ve bu hafta listemizin 2 numarasına baktığımız zaman geçen haftadan bu haftaya bir basamaklık yükselişle zirveye ortak olan Blok 3 ve Kayıp Kalp dinledik.
1: 2 numara. 2 numara.

0: Ve geldik listemizin bir numarasına sevgili dinleyiciler. Aslında yavaş yavaş ve emin adımlarla zirveye doğru tırmandı. Sizlerden de epey bir oy aldı diyebiliriz. Ve İstanbul FM'de de en çok çaldığımız şarkılardan, en çok istek aldığımız şarkılardan biri oldu. Geçen hafta iki numarada zirveye ortak olmuştu. Ben geliyorum, göz kırpıyorum zirveye demişti. Bu mesajı vermişti. Ve bu hafta da sizlerden gelen oylarla da sadece bir basamaklık yükselişle Top 10 listesinde zirvenin yeni sahibi oldu. Mebrure Değilim isimli şarkısıyla bu hafta İstanbul FM Top 10 listesinde zirvenin yeni sahibi.
1: Bir numara.

0: İstanbul FM Top 10 listesinde benim için veda zamanı geldi çattı. Her zaman olduğu gibi çok teşekkür ediyorum size. Bu haftada bize zaman ayırdınız, bizimle beraber oldunuz. Bir kez daha hatırlatalım, Top 10 listesinde beğendiğiniz şarkıları zirveye tabii ki taşıyabilirsiniz oylarınızla. Bunu WhatsApp'tan mesaj göndererek yapabiliyorsunuz. Hatırlatalım, 0544 886 1886 WhatsApp numaramız. Sadece Top 10 listesinde beğendiğiniz şarkının ya da şarkıcının adını yazın. Yanına Top 10 yazdıktan sonra da mesajınızı gönderin. Oy olarak değerlendiriliyor, bilginiz olsun. Top 10 listesinin tamamını istanbulfm.com.tr üzerinden ya da İstanbul FM'in mobil uygulaması üzerinden görebilirsiniz diyelim. Herkese çok keyifli, çok güzel bir hafta sonu diliyorum. Tabii ki başka bir Top 10 listesinde görüşmek üzere. Ben Yalçın Alaca. Hepinize keyifli bir hafta sonu olsun. Hoşça kalın.
1: İstanbul FM Top 10 sona erdi.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Hepsi Burada Premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
7: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS Vakıf katılımda çok daha hızlı.

0: Mahallede Vakıf Katılım. Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın. 1 Ekim 20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
2: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Ediz, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: İstanbul'un festivali İstanbul.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın tabii arkamdan çok.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

0: bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Şahane Yaz Festivali ile kazanacağın çok şey var. Seçili ürünlerde yapacağın alışverişlere 5000 liraya varan anında indirim MediaMarkt'ta. Üstelik %10 Club puan hediye. Sen de MediaMarkt'a gel, Şahane Yaz Festivali indirimlerini kaçırma. Son gün 13 Temmuz. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
3: MediaMarkt.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

0: vakıf.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Hepsi Pro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.

0: bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr

Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar Ziraat Katılım.

İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Ediz, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.

İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Ediz, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.

İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Ediz, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.

0: Sistem dondu, online satışım durdu.
1: Tami de çözülsün.
0: Nasıl?
1: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
0: Büyüksün.
1: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibi ne kısaltılmışı? Söyle.
0: Tami.
1: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
0: Yürü be Tami.
2: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur. Tami.

0: fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM.
1: Çay bile demliyor, bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor, bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

0: Duymak istediğin şarkı tam da şimdi İstanbul FM'de.
1: Batıyorsak derinlere derinlere zor çıkıyoruz ama evi nere yerinlere sor. Düşüyoruz hani yerden hani yere hep bir zor, bir de inanmıyorum artık. Gidiyorum ama sen gidilmesi zor, yolda kalacağız.